Hayır. Bir daveti bekleyin. Thank you. Ne nasıl? Of course. Item 65, confirming, are you Baker 62?